Oke, janen tase de Propa Pater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ngaten nggih. Nah, janen langsung mawane sampeyan duweni putra ya utawa putri sing siap dadi bintang ya saiki wayahe sing iso disalurke melalui Bintang Radio 2016 sing bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luwih modern, luwih seru, terus luwih digital caning ngaten nggih. Kanggo sampean kabeh sing umure putra-putrine iki 16 sampai 20 tahun caning duwe bakat nyanyi, percaya diri ya, siap nampil lo kemampuan sing paling apik, langsung ae ya caning ya, cepetan daftar, cepetan daftarne ya. Pendaftaran iki dibuka wit tanggal 3 nganti 30 Agustus 2016. Delok nih kemampuan nampil no lagu pop Indonesia ambek pop daerah, terus iso ngerai kesempatan kanggut keren tampil keren di ajang grand final Bintang Radio 2016 di Jakarta janing ya. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum, peserta iki wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, ojo sing nung kali ya sing berlaku lo ya janing ya, ambek khusus peserta wanita iki gak pas meteng ya caning ya, ojo dijano ya caning, suara masih anak sampean, putra putrine sampean iku ya kan, mek digawe nang jeding tok ya kan. Jadi saiki wae bersinar di panggung nasional, daftarno ya saiki lewat Bintang Radio RRI.id utawa bintang radio RRI ojo dikasih spasi ya, Bintang Radio RRI.id ya, pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia ambil bukti non nek suarane putra putri ini jenengan iki paling api cak neng sak dunyo. Ya syukur-syukur saya Indonesia lah ya caning ya, tapi ya, sak dunyo sopo ngerti sok jadi diva dunia ngono kan. Dan informasi ambek pendaftaran Bintang Radio iki sampean nak kepengin ngerti ya kan, luwih lengkap sing ya apa ne langsung ae di sampean iso ngubungi ning Ayu Arta di 0896 3008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sebentar. Oh, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar ya. Selain itu ya, Cak Neng ya, mungkin utawa sampai nih so delok delok nang iki ya, Cak Neng ya, delok di apa jenenge di Instagram ya, RRI Surabaya itu ya, ono loh ya, Cak Neng ya. Jadi aja sampai kelewatan Cak Neng. Ajang kesempatan sing luar biasa iki, Bintang Radio Indonesia.